0: Ya şu kötü değil.
1: Nasıl kötü değil?
0: Far radio, Tom Train, fire duty only.
1: Affirmative.